Kral Akustik Radyo ve Kral Akustik TV, sevilen sanatçıların en özel performanslarıyla sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Pop, pop.

0: Reklam.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmak

Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 29 Mayıs 2026, bugün bayramın 3. günündeyiz. Artık yavaş yavaş tersine kavimler göçü başlar diye tahmin ediyorum. İstanbul öyle güzel ki boşalmış, trafik azalmış, boğazın rengi turkuaz, yunuslar boğazda atlıyor dolaşıyor. Uzun zamandır İstanbul'u böyle güzel görmemiştik ama birkaç güne başlar o kaos. O yüzden bugünün de tadını çıkaralım bence. Sahillerde olanlara da hem trafikten hem de sıcaklardan dolayı kolaylıklar ve iyi tatiller diyelim. Herkese bir kez daha iyi bayramlar demek istiyorum. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Saat 9'a kadar bayram sabahınıza ve Kral Pop şarkılarına eşlik edeceğim. Bir hatırlatma, canlı yayınlarımızı radyonuzun dışında Kral uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Hadi başlayalım cuma sabahı.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilim.
5: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Migros, hepimize iyi gelecek.
7: Temiz tuvalet arıyorsan...

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya.

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Setur Yaz Show.
3: Sonunda yaz geliyor. Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

Kral Pop Radyo sevilen isimleri hayranlarıyla, müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Benim de inanılmaz hayran olduğum bir isim 28 Haziran Pazar gecesi sevenleriyle bir araya gelecek. Blok 3'ten söz ediyorum. Blok 3 İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda La Katedral adlı etkinlikle sevenleri için sahnede olacak. Etkinlik tarihine 2 aydan fazla bir süre kalmasına rağmen yoğun ilgi görerek ikinci dönem satışları çoktan tamamlanmıştı. Yani aslında Blok 3 daha şimdiden bir rekora imza attı. La Katedral konseri 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla unutulmaz bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor. Genel satış biletleri açıldı. Blok 3'ün La Katedral konseri 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda gerçekleşecek. Ayrıntılara sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmüzik.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

İstanbul İstanbulluyor. Böyle bir tabir kullanılmaya başlandı sosyal medyada. Mutlaka görmüşsünüzdür. Çünkü gerçekten trafik %1'e inmiş durumda. Parklar boş, şehirde kalanlar parklara yayılmış. Trafikten gidemediğimiz yerlere kısa sürelerde ulaşabiliyoruz. Boğaz, boğazın rengini gördünüz mü? Filtrelenmiş gibi. Yani daha önce hiç olmayan bir turkuaz rengine bürünmüş boğazın suları. Wes Anderson filmleri gibi görünüyor hatta köprüden geçerken. Sebebi alglerin patlamasıymış. Bunun elbette ki bilimsel bir açıklaması var, zira mikroskobik alglerin yoğun şekilde çoğalmasından dolayı boğaz suları bu rengi almış. Karadeniz'de doğal olarak bulunan bu tek hücreli canlılar hücre yüzeylerinde kalsiyum karbonat taşıyor ve güneş ışığını yansıtan bu yapı sayesinde de deniz suyu turkuazya açık mavi tonlarında görülüyor. Ama muazzam bir ton, daha önce de olmuştu ama ben hiç kendi gözlerimle görmemiştim. İstanbul kendine geldi, gerçekten güzelliği ortaya çıktı. Ama tabii hafta sonu başlar yine kaos, o yüzden en azından bugünün de tadını çıkarmaya bakalım.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
3: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: Evdeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında. Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diliyoruz.

0: kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Mutlu yıllar. Yataşla mutlu yıllar.
4: Yataş'ın 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
9: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
8: Bravo Vodafone.
10: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

Tersine kavimler göçü yavaş yavaş başlar artık bugün itibariyle. Trafikte olan sürücülerimize canlı yayınlarımızla eşlik ediyoruz bayram boyunca ama asıl önemli olan uzmanların önerileri. Şimdi uzmanlara göre doğru sürüş pozisyonu çok önemli. Pedala bastığınızda bacağınız düz olmayacak, dizlerden hafif eğimli duracak. Aynı şekilde direksiyonu saat 9-15 açısıyla tuttuğunuzda kollarınızın da dirseklerden kıvrılması yani düz olmaması gerekli. Yola sabah erken saatlerde çıkmayı tercih edin diyor uzmanlar. Sürücünün iyi bir gece uykusu alması gerektiğini altını çiziyorlar. Yolculuk sırasında zaten uyku getirecek ilaçlar kesinlikle kullanılmamalı ve yapılan araştırmalarda sürücülerin dikkatli olarak en fazla 2 saat araç kullanabildiği ortaya konmuş. Bu nedenle 2 saatte bir 10-15 dakika mola vermeye de özen gösterin ve hız limitlerine dikkat edip o kemeri de muhakkak takın lütfen, olur mu? Kral Pop burası.

0: misin?
1: Tek reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
1: Tek reklam.

0: Merhabalar, ben Berkay. Bayramımızı enişten dileklerimle sevgiyle kutluyorum. İyi bir bayram geçirmenizi diliyorum. Sevdiklerinize yakın olacağınız, sımsıkı sarılacağınız nice bayramları hep birlikte yaşayalım. İyi bayramlar.
1: Herkese merhabalar, ben Simge. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Hepinizi öpüyorum.

29 Mayıs 2026 Cuma, bugün bayramın 3. gününde 3. sabahındayız. Meteoroloji yağış için uyarılarda bulunuyor bir süredir, biliyorsunuz. Dün yazdan bir gün yaşadık İstanbul'da en azından, ama bugün ve yarın yurdun büyük kesiminde yağış bekleniyor. İstanbul'da kimi yerlerde dün akşamüstü ve gece boyunca da yağış görüldü. Bu yağışlar bugün devam ediyor. Hatta İstanbul'da hava sıcaklığında 1-2 derece düşüşte olacakmış, şükürler olsun. Hafta sonunda yağışlar çekilecek, ona göre planlama yapın tatilde. Bu arada Dünya Meteoroloji Örgütü küresel ortalama sıcaklıkların 5 yıl içinde rekor seviyelerde veya rekor seviyelere yakın seyretmesinin beklendiğini söyledi. Kolaylıklar diliyorum hepinize.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
1: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Şansa kalmaz işiniz.
1: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir.

0: Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, kendinize
2: iyi gelecek. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen o.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

spor haberleriyle devam edelim. Gözler Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu olarak gösterilen Devler Ligi finalinde. Fransız ekibi Paris Saint Germain ile İngiliz temsilci Arsenal Şampiyonlar Ligi finalinde kozlarını paylaşacak ve karşılaşma yarın akşam Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve İngiltere Premier Ligi'ye yükselme sevinci yaşayan Hull City'de hareketli günler yaşanıyor. Ilıcalı'nın transfer operasyonunda önemli rol oynayacağı söyleniyor ve Türkiye'den istediği isim de ortaya çıktı. Sadece Acun değil bu arada, Premier Lig ekipleri Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'dan Macar oyuncu Roland Sallay'la ilgileniyor. Ve sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta büyük bir sürpriz yaşandı. Dünya sıralamasının zirvesinde yer alan İtalyan tenisçi Sinner, Yannick Sinner setlerde 2-0 öne geçtiği maçta Arjantinli Juan Manuel Serundolo'ya mağlup olarak turnuva

Bayram tatili boyunca şehir merkezinde kalanların tatili nasıl geçiyor? Çünkü trafiğin azalması hayatı muazzam kolaylaştırdı ve güzelleştirdi. Değerlendirebileceğiniz birkaç etkinlik önerisini paylaşmak, hatırlatmak istiyorum. Miniatürk'te bugün itibariyle 3 gün boyunca illüzyon gösterisinden bandoya, animasyon oyunlardan yüz boyamaya pek çok etkinlik minik ziyaretçileri bekliyor. Rahmi Koç Müzesi'ndeki Ward Kardeşler bisiklet koleksiyonu da ilginç bir alternatif. Ayrıca zaten müze programına paralel ebeveyn çocuk atölyeleri ve sergiler de görülebilir. Bu hafta sonu İstanbul dünyaca ünlü yıldızları ağırlıyor. Kanye West ve Travis Scott zaten günlerdir söz ediyorum. 30 Mayıs'ta aynı sahnede olacaklar. Travis Scott 31 Mayıs'ta başka bir etkinlikte performans sergileyecek ve İtalyan tenor Andrea Bocelli de yarın akşam Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verecek.

Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın.

0: Paterno, Dardanel güvencesiyle.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen o.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
6: Sağlamsa Lassa.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
1: Yapı Kredi World'lular...

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı

30 Mayıs 2026 Cuma bugün. Bayramın 3. gününde 3. sabahındayız. Yavaş yavaş belki şehirlere dönüş başlar artık bugün itibariyle. Önümüzdeki hafta bu arada okullarda sınavlar var. Öğrencilerin şaka maka biraz da ders çalışması gerekiyor. Umarım pazar akşamı dönüp pazartesi çocukları okula sınava yollamayacaksınızdır. Yolculuklarınız boyunca canlı yayınlarımızla sürüşünüze ve tatilinize eşlik etmeyi sürdürüyoruz. Trafik kurallarına uymayı, o emniyet kemerini takmayı, hız limitlerine dikkat etmeyi lütfen ihmal etmeyin. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu. Öykü Güler Sönmez ben, yavaş yavaş müsaade istiyorum. Herkese bir kez daha iyi bayramlar diliyorum. İyi tatiller diliyorum. Yola çıkanlar veya çıkacaklar için iyi yolculuklar diliyorum. Yarın sabah tekrar görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın. Ne

0: Tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Bugün 29 Mayıs 2026 Cuma. Haftanın son günündeyiz ve Kurban Bayramı'nın 3. günü. Tatil devam ediyor. Ben Arzu Kaya karşınızdayım. 2 saat boyunca her sabah olduğu gibi bu sabah da keyfinize keyif katmaya geldim. Bu güzel bayram sabahında yine çok sevdiğiniz şarkılarla sizlere eşlik edeceğim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi bayramlar Türkiye.

0: Brno, Dardanel güvencesiyle.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında. Tıkla
3: gelsin. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

299 liraya. Segway Ninebot F3 Pro 1200 watt elektrikli scooter 39.999 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

şarkıları dinliyoruz. İstanbul'da yaşayan dinleyicilerimize günübirlik tatil planı yapabilecekleri bir yer önerisinde bulunacağım. İstanbul'a çok yakın güzel yerlerden biri Maşukiye, Kocaeli. Sadece 1,5 saatte gidebiliyorsunuz. Muazzam bir piknik yapabileceğiniz ve huzurla dinlenebileceğiniz bir yer. Eğer giderseniz Maşukiye şelalesini görmeden sakın dönmeyin. Günübirlik olsa bile güzel vakit geçireceğinizden emin olabilirsiniz. Ben gittim, gördüm, çok keyifli bir yer, kesinlikle tavsiye ediyorum. Pop'un kralı Kral Pop Radyo'dasınız. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiklerinizle devam ediyor.

0: Tek reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Tek reklam.
3: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için

Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenmeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Her bayram şeker, tatlı tüketimiyle birlikte doğal olarak kırmızı et tüketimi de artıyor. Bu dönemde fazla kilo problemi, yüksek tansiyon, kalp damar rahatsızlığı ve diyabeti olan kişilerin ekstra dikkat etmesi gerekiyor. Tabii yapılan ikramlara nasıl hayır denilebilir onu bilmiyorum. Açıkçası ben diyemiyorum. Yine de bilmemiz gereken önemli bir konu olduğu için hatırlatmak istedim. Sonra yiyip şikayet etmeyelim lütfen. Hepimiz de aynı düşünce. Bayram boyunca yiyeceğiz, içeceğiz. Bayram sonrası yeni haftaya diyetle başlayacağız. Umarım başarılı olabiliriz. Pop'un kralındasınız. Günaydın Türkiye. Bayram özel programımız en sevdiklerinizle devam ediyor.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
4: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank, daima seninle.
5: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs-15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
6: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla

0: yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de. Gelsin mi?
1: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında. Tıkla
2: gelsin. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
8: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, Ankara

0: Aragaz. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

0: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne ister ister o.
6: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.

0: altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Ne zamandan beri telefonunuzu kapatıp açmıyorsunuz? Bayağı uzun süre oldu değil mi? Siber güvenlik ekipleri bununla ilgili uyarıda bulunuyorlar. Günde bir defa telefonunuzu yeniden başlatın. Çünkü bu sayede arka planda kullanıcı verilerini toplayan uygulamaların ve işlemlerin zorla kapatılması, özellikle hackerların bizleri düzenli takip etmesini de engelleyecektir. Aklınızda olsun. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo burası. Güzel, keyifli bir bayram sabahı en sevdiklerinizle devam ediyor.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

bayram tatillerinde duymak istemediğimiz iki önemli şey var. Biri trafik kazaları, ikincisi denizde boğulma olayları. Trafik kurallarına uyarsak ve hız sınırını geçmezsek kaza oranını minimuma indirebiliriz. Bir de önemli bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Rip akıntısı. Duymuşsunuzdur mutlaka. Boğulmaların çoğunluğu bu akıntıdan kaynaklanıyor. Çok dikkatli olmalısınız. Rip akıntısı denizin içindeyken kumun birdenbire ayakların altından kaybolma hareketidir. Aynı zamanda akıntı oldukça kuvvetli ve güçlüdür. Eğer rip akıntısına kapılırsanız panik yapmadan denize paralel bir şekilde yüzmeniz gerektiğini unutmayın lütfen. Senden...

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart.

0: seni düşünür o.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: yolda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Yarın günlerden cumartesi ve saatler 13'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok sevdiği ve dinlediği 20 şarkının geri sayımı Kral Pop Radyo Top 20 radyolarınızda olacak. İlk 5'e bakalım güncellenmeden önce. 5 numarada APO Ömrüm, 4 numarada Mebrure Değilim, 3 numarada Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta, 2 numarada Blok 3 Kusura Bakma ve zirvenin sahibi Manifest Ajda Pekkan İşbirliği Hileli. Bence yarın da listenin 1 numarasında kalacak bu şarkı. Siz de benimle aynı fikirde misiniz? Evet, aynı fikirde olmalısınız çünkü hafta boyunca sizlerden en çok istek alan şarkılardan biri Hileli. Yarın saatler 13'ü gösterdiğinde geri sayımda neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Kulağınız, gözünüz, kral

Bugün 29 Mayıs, İstanbul'un fethi. Bu özel güne istinaden Solo Türk gökyüzü şovlarına devam ediyor. Bugün saatler 18'i gösterdiğinde Yeni Kapı Meydanı'nda gösteri uçuşları başlayacak. Tüm halkı davetli. Bunu da hatırlatalım. İstanbul dışından gelen dinleyicilerimizin de aklında olsun. Yeni Kapı Meydanı'na gidebilirsiniz. Solo Türk'ün muhteşem gösterisini izleyebilmek için.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam. Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
2: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Bravo Vodafone.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım.
2: Piyasaları takip et.
3: Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
7: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe. Bankam.com bank kartımı bil.
9: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
10: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
11: Blok 3, La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
12: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
11: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
13: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor. Pop, pop.

hiç bitmesini istemediğimiz 9 günlük tatilin sonlarına yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Büyük olasılıkla hafta sonu itibariyle dönüşler başlayacağı için trafikte yoğunlaşacak, önlemlerinizi almanızı tavsiye ederim. Pop'un kralı Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Bu sabahlık bu kadar. Yarın cumartesi ve bu defa saatler 11'i gösterdiğinde mikrofonumda olacağım. Yarına kadar kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın. Yolda olan dinleyicilerimize hayırlı yolculuklar diliyorum. Mutlu ve iyi bayramlar Türkiye. Yarın görüşeceğiz. Huzur yanınızda olsun. Hoşça kalın.

0: TTS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı sona erdi.
1: Tek reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
1: Tek reklam.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

fiyatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 28 22

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında iş cepten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
2: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan

0: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
2: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Kral Pop Haber.
1: İyi bayramlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 29 Mayıs Cuma, gün ortasında günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Bayramın 3. günündeyiz. Bugün aynı zamanda İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü, bayrama denk gelen yıl dönümü dolayısıyla kent genelinde pek çok farklı etkinlik düzenleniyor. Boğaz hattı da hareketli olacak. Ukrayna, Rusya'nın drone saldırısında Vanuatu bayraklı bir Türk kargo gemisinin hasar aldığını duyurdu. Saldırıda 2 kişi yaralandı. Amerika ve İran'ın anlaşacağı iddia edilirken bir yandan da çatışmalar devam ediyor. İran bu şehirde Amerika'ya ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. Amerika yalanladı. Devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan 4 gemiye de uyarı ateşi açtı. Buna karşın Hürmüz'den 26 geminin geçtiği açıklandı. CHP'nin de üyesi olduğu Sosyalist Enternasyonel Parti'de yaşanan son hukuki ve siyasi gelişmelere ilişkin bildiri yayımladı. Örgüt, Özgür Özel'in seçildiği kongrelerin demokratik ve kapsayıcı olduğunu vurguladı, süreç uzlaşıyla çözülene kadar Özel'i ve mevcut yönetimi tanımaya devam edeceğini ve tam dayanışma içinde olduğunu belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu'na da derhal olağanüstü kurultay toplama çağrısı yapıldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise meclis grubu toplantısının kendisinin ilan ettiği tarih ve yerde olacağını belirtti, milletvekillerine gönderdiği yazıda talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak dedi. CHP'nin parti meclisi toplantısı da ertelendi. Tokat'ta fotoğraf çekmek isterken çaya düşen 4 kuzenden ikisi kendi imkanlarıyla kurtuldu, diğer 2 kişi kayboldu. Bölgede arama çalışmaları devam ediyor. Üreticilerin elinde kalan kurbanlıkları et ve süt kurumu alacak. 1-7 Haziran'da yapılacak olan alımlarda büyükbaş kurbanlık alım fiyatları kilogram başına 470 ila 600 lira, küçük başta ise 200 ila 480 lira. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre Türkiye genelinde sağanak etkili sıcaklıklar hissedilir derecede azaldı. Bugün İstanbul ve Bursa sağanak yağışlı 24, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 18, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu 30 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Avrupa futbolunda ilk büyük transfer hamlesini Barcelona yaptı. Katalan devi Anthony Gordon'ı Newcastle United'dan 80 milyon euro karşılığında 5 yıllığına kadrosuna kattı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff

Çeyrek final ikinci ayak maçları dün başladı. Trabzonspor Bahçeşehir Koleji'ne 94-78 yenildi. Galatasaray Teknik'te Beşiktaş Gain'i 78-75 ile geçti. Türkiye'nin genç satranç yıldızlarından 17 yaşındaki Ediz Gürel uluslararası turnuvalardaki başarısıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Genç yaşında satrançta büyük usta unvanı alan Gürel, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

0: yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Bayramın 3. günü ülke geneli yağışlı. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Kurban Bayramı nedeniyle 30 Mayıs Cumartesi gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

Ben Ferhat Göçer. Bayramımızın gerek tüm İslam alemine ve memleketimize barış, huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini diliyorum. Sevgiyle kalın.

0: Reklam.
1: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
0: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
0: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, Hisok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

heyecanı Teknosa'da. Grundig 165 ekran, 4K Ultra HD Google Smart QLED TV, Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig Bluetooth kablosuz kulaklık hediye.

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Bu bayramda yine el öpenlerin çok olması, hediyelerin, harçlıkların yoğunlaşması bekleniyor. Gelen verilere göre bayram havası tüm yurtta hissedilmekte.
3: Bayram havanızı bonusla katlayın. Market İYİM, elektronik beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta. Son gün 31 Mayıs. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyalara katılın. Bonusunuz yoksa Garanti BBVA Mobil'den hemen başvurun.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
10: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
11: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
12: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trinksat.
13: Bank, kartıma bir.
14: Yapı Kredi World'lular...

0: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
1: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
0: Bravo Vodafone.

0: tek reklam.
1: Vano seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Bayram güzellikler getirsin. Sevdiklerinizle birlikte güzel anılarınız olsun bu bayramda. Biz de bu anılara bir katkıda bulunalım. Bir hediyeyle başlayalım. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda, Kral Pop Radyo'da şanslı dinleyicilerimiz Viyaland Tema Park'ta her yıl olduğu gibi bu yıl da eğlenceye doyacak. Sizlere Viyaland davetiyesi kazandıracağız. 4 kişilik günlük giriş hakkı sizin olabilir. Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı Viyaland sizi masalsı şatosuyla karşılayacak ve sizleri bekleyen birçok ünite, dünyanın en iyi roller coasterlarından Nefes Kesen'den Adalet Kulesi'ne, tırmanışlardan şelale düşme deneyimine, insansı robotlardan gerçekçi efektlerle Fatih'in rüyasına, sayısız üniteyle eğlenceye doyacaksınız. Ben de orada olmak istiyorum diyen bir dinleyicimize 4 kişilik günlük giriş hakkı kazandıracağız. Peki nasıl? WhatsApp numaramı hatırlatayım. 533-781-7474. Adınızı, soyadınızı ve mesajınızı yazıp WhatsApp'tan göndermeniz yeterli. Ekip arkadaşlarımız kazanan dinleyicilerimizi paylaşacak. Canlı yayınımda ben de sizlere aktaracağım. Mesajlarınızı bekliyorum. Bol şans.

0: hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
4: ol. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Emin Evim.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
0: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
6: Evde huzurla, yolda güven.

Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi lassa.com.tr'de.

Nasıl geçiyor bayramınız? Bayramın üçüncü günü. İlk gün heyecanı geçti. İkinci gün kalabalığı yaşandı. Şimdi artık bayramın en rahat günlerinden birindeyiz değil mi? Kimi dönüş yolunu düşünmeye başladı. Malum gün de cuma. Kimi tatilin tadını biraz daha çıkarmak istiyor. Ve ilginçtir, bayramın son günleri insana biraz pazar akşamı hissi verir. Çünkü güzel geçen zamanın sonuna yaklaştığını fark etmeye başlarız. Var mı bunu yaşayanlar?

Az önce bahsetmiştim, dönüş yolunu düşünmeye başlayan dinleyicilerimiz var mı bayramda diye. Evet, varmış meğerse, mesajlar geldi. Şu an dönüş yolundayız diyenler de var. Sizlere iyi yolculuklar. Tatil bitmedi daha ama dönüş trafiği diye bir gerçek var, bunu düşünmeye başlıyoruz. Özellikle de İstanbul'da yaşayanlar, bazılarımız bulunduğu yerden çok o anın tadını çıkarmaktansa ne yapacağız, nasıl döneceğiz telaşına kapılır. Hangi gün çıkmalı, hangi saat daha sakin olur, navigasyon ne diyor? İnsan zihni bazen ilginç çalışıyor. Daha denizin tadını çıkarmadan dönüş yolu hesaplanır mı Allah aşkına? Bana kalırsa bırakın, nasıl olsa döneceksiniz. O yüzden madem ki dışarıdasınız, madem ki çıktınız yola, tadını çıkarın. En azından yaşadığınız an güzel.

0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram.

0: Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Hep güzel çay, duş çay.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: inanılmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
2: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
3: Kral

Bu bayramda en çok duyduğunuz cümle hangisiydi? Yarın diyete başlıyorum. Ben çok duydum valla. Çünkü 3 gündür baklava, çikolata, börek derken birçok insanın vicdanı hafif hafif konuşmaya başladı, değil mi? Vicdanım konuşuyor diyoruz. Ama kabul edelim, bayramda yapılan diyet planlarının büyük kısmı bayram sonrasına ertelenir. Bu bir klasiktir. Bayram sonrası gerçek olur mu? Herhalde bir oran koysak belki %10'u. Ne dersiniz?

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babakas aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Baba.Cars'ta.
0: Tek reklam.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda dinleyicilerimize güzel bir bayram hediyesi armağan edelim istedik ve Viyaland Tema Parkı, Türkiye'nin ilk tema parkı olan Viyaland'e 4 kişilik günlük giriş hakkı kazandırmak istedik. WhatsApp numaramı hatırlattım. Eğer masalsı şatosuyla sizi karşılayan Viyaland'de dünyanın en iyi roller coasterlarından seçilen nefes kesende 3 saniyede 110 kilometre hıza ulaşmak isterseniz, Adalet Kulesi'nde gökyüzüne yükselmek ister, sonra 50 metre yükseklikten çığlık çığlığa düşmenin heyecanını yaşamak isterseniz, çocuklarınızla onlara özel parkurlarda doyasıya eğlenmek isterseniz, Viyaland Tema Park size göre. Hadi o zaman gelin, davetlimiz olun dedik. WhatsApp numaramı hatırlattım. Bir dinleyicimize 4 kişilik günlük giriş hakkı kazandıracağız demiştik. Mesajlar geldi. Ekip arkadaşlarım, sevgili Yeşim, talihli ismi belirledi, gönderdi. Nilay Erçelik kazanan isim oldu. Tebrik ediyorum sizleri ve iyi eğlenceler. Yarın itibariyle 4 kişilik giriş hakkınızı sezon sonuna kadar herhangi bir gün kullanabilirsiniz.

0: çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, İzoptan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detay.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
2: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
0: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi siz

Bugün biraz daha sakin bir gün sanki. Fark ettiniz mi? Yoksa her zamankinden daha kalabalık bir ortamın içinde misiniz? Bayramda ilk günkü hareket yoktur genellikle. Misafir trafiği azalır, çaylar içilir. Aile biraz sakinleşir. Sosyal enerjinin de bir sınırı var. Dün bahsetmiştik ya, overdose akraba olabiliyoruz ya da fazlasıyla doz aşımına uğrayabiliyoruz gelen giden misafir. Güzel şey, tamam da fazlası da her zaman alışkın değiliz ki bayramdan bayrama yani. Evet, bayramın üçüncü günü böyle insanın kendi ritmine dönmeye başladığı gün gibi, belki onun sakinliğini yaşıyoruzdur. Bilmiyorum, ben yaşıyorum da siz yaşıyor musunuz?

Bayram çocukları ne güzeldir değil mi? Bayramda çocukların enerjisi bitmiyor, tükenmiyor. Yetişkinlerin enerjisi ise her geçen gün daha azalıyor. Evet bakın bayram 4 gün değil de 10 gün olsa 10. güne kadar artarak devam eder çocukların enerjisi. Çok enteresan. Fakat biz yetişkinlerin her geçen güne biraz daha azalıyor sanki motivasyon enerjisi. Çocuklar hala enerjik bugün, hala hareketli. Yetişkinlerse koltukla duygusal bağ kurmaya başlamış durumda. Şöyle bir sarılma, bir yastığa sarılmış, biraz kafayı düşürmüş. Çünkü çocuklar bayramı yaşıyor. Büyüklerse bayramı organize eden taraf. Organizasyon zordur her zaman, en yorucu kısımdır. Ama organizasyonu yaşamak eğlencelidir, eğlence gerektirir. Haliyle çocuklar onun tadını çıkarıyor, ne mutlu. Hep gülsünler.

0: mutfak.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya,

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletişim.

Bugün sizler için nasıl geçti? Artık gezmede dolaşmada sona yaklaştınız mı? Belki çok gezdiniz bu bayram, belki hiçbir yere gitmediniz, belki kalabalıktaydınız, belki sakinliği seçtiniz ama umarım bu birkaç gün içinde size iyi gelen bir an biriktirmişsinizdir. Güzel anılarınız olmuştur. Çünkü yıllar sonra hatırlanan şeyler genellikle büyük planlar değil, küçük ama güzel anılar oluyor. O güzel anıların, o fotoğraflarda kalan anların duygusallığını yaşıyoruz kalbimizde. Peki bayram sonrası nedir plan program? Başladınız mı düşünmeye? Kim spora başlayacak? Kim yeni düzen kuracak? Yapılacak işler, toparlanacak işler. Herkes kısa molalardan sonra kendini yeniden başlatmak istiyor değil mi? Bayramın sonuna yaklaşırken birçok kişinin zihninde küçük hedefler oluşmaya başlamıştır. Umarım sizinki iyidir. Güzel bir gün diliyorum. İyi bayramlar. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleden sonra yeniden Kral Pop'ta görüşmek üzere.

0: Kralpop Haber.
1: İyi bayramlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 29 Mayıs Cuma günü gelişmeleriyle sizlerleyiz. Bugün bayramın 3. günü, aynı zamanda İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü, bayrama denk gelen yıl dönümü dolayısıyla mega kentte pek çok farklı etkinlik düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da etkinliklere katılıyor. Mutlak butlan sonrası CHP'de yaşananlar siyasetin gündeminde. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, yarın kendisini destekleyenlere genel merkezin önünden seslenecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de Güven Park'ta miting yapacak. İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkese rağmen orduya Gazze şeridindeki işgali genişletme talimatı verdi. Netanyahu, %60'ını kontrol altında tutuyoruz dediği bölgede, işgalin Gazze'nin %70'ine yayılmasını istedi. Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar da devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın drone saldırısında Vanuatu bayraklı bir Türk kargo gemisinin hasar aldığını duyurdu. Saldırıda 2 kişi yaralandı. Saldırılar Rusya-Avrupa hattında da tansiyonu yükseltti. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'da 10 katlı bir binanın çatısına isabet etti. 2 kişi yaralandı. Hatay ve Osmaniye'de şiddetli yağış sele neden oldu. Derelerin taşması sonucu çok sayıda ev su altında. Aşırı yağış tarım arazilerine de zarar verdi. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı trafik kazası istatistiklerini açıkladı. Geçen yıl 1.549.000 trafik kazasında 403.000 kişi yaralandı, 6.035 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin sayısı geçen yıla göre %5 azalsa da her gün ortalama 16 ölümlü trafik kazası yaşandığı bilgisi paylaşıldı. Bir hatırlatma, emlak vergisi birinci taksit ödemelerinde son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi. Bayram tatili nedeniyle ödemeler E-Devlet üzerinden yapılıyor. Geç kalanlar için geciken her ay başına %3,5 gecikme faizi uygulanacak.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım stat yenileme projesini açıkladı. Kapasiteyi 64 bin kişiye yükseltmeyi planlayan Yıldırım, gelecek sezon için şampiyonluk kupasını yenilenen statta kaldırmak için söz verdi. Sarı lacivertlilerde başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yarışacağı olağanüstü seçimli kongre 7 Haziran'da. Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Başkan Özbek, daha fazla süre almak isteyen Icardi'ye oynama garantisi veremeyeceklerini iletti. 33 yaşındaki golcüye 4 milyon eurodan 1 yıllık yeni sözleşme sunuldu. Arjantin Yıldız, sarı kırmızılıların teklifini yükseltmesini istiyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final ikinci ayağında bugün iki müsabaka var. Türk Telekom'la Anadolu Efes saat 18'de karşılaşacak. Safiport Erok Spor Fenerbahçe Beko maçı da saat 20.30'da başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Bayramın 3. günü ülke geneli yağışlı. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Kurban Bayramı nedeniyle 30 Mayıs Cumartesi gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı.

0: tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye, emin edin.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
7: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
9: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
10: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
11: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Mutlu yıllar, Yataş'la mutlu yıllar.
2: Yataş'ın 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.

0: Renault, Dardanel güvencesiyle.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: anların dondurması o ando. O ando.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

9 Mayıs ve Kurban Bayramımızın 3. günü Cuma günü öğleden sonrasında saat 16 itibariyle yeni saat açılışıyla Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben önümüzdeki 2 saat boyunca bayram şarkılarıyla bol bol bayramlaşarak kutlayacağımız yayınımız başladı. Gündem konuları başlıkları var ve en önemlisi ise bize iyi hissettiren tüm şarkıları aktarmaya devam edeceğiz 24 saat olduğu gibi. İyi bayramlar dileyerek bayramın 3. günü yayınımızın açılışını yapalım. Herkese merhaba. Senden...

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
6: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi göz.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: o. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
4: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
3: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
6: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
5: Bravo Vodafone.
7: Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.

0: müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için.

Bugün 29 Mayıs Kurban Bayramımızın 3. günü, ayrıca İstanbul'un fethi 29 Mayıs 1453 tarihinde 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet Han'ın komutasındaki Yeniçeri ordusu tarafından gerçekleştirildi ve 6 Nisan tarihinde de Osmanlı ordusu tarafından kuşatılan İstanbul 53 günlük kuşatmanın ardından fethedildi. 29 Mayıs İstanbul'un fethini kutlayalım. Hem İstanbul'un fethi hem Kurban Bayramımıza denk gelmesi, bugünü iki bayram gibi yaşayacağız. İleriki dakikalarda Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız devrede olacak. Şarkılarımızla birlikte mesajlarınıza da yer vereceğiz.

Bayramı kutluyoruz, yaşıyoruz. Umarız her şey yolundadır. Kurban Bayramımızın 3. günü şarkıları tüm hızıyla devam ediyor. Mayıs ayının ayrıca son günlerindeyiz. Haziran ayı demek sınav ayı demek. Özellikle ilk LGS sınavıyla başlayacak süreç 13 Haziran'a alındı bu sene. Bir gün önceye alındı çünkü Dünya Kupası maçı gerçekleşecek 14 Haziran'da. Öncesinde 13 Haziran'da LGS sınavı yapılacak. Az bir zaman kaldı. Bir sonraki haftada yani 20-21 Haziran tarihlerinde de Yükseköğretim Kurumları sınavı gerçekleşecek. Sınava girecek öğrencilerimize, adaylarımıza da başarılar, zihin açıklığı dileyelim. Şimdi güzelce bayram tatilini yaşayıp bayram sonrası maraton kaldığı yerden sınav tarihine kadar devam edecek. 0533 781 74 74 Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız bayram mesajlarınız için devrede.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Reklam.
2: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
5: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz? Ay.

0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya.

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Kral Pop Radyo WhatsApp hattına gelen mesajların ilki Eymen'den. Herkese selamlar. Uzun yolda dinliyorum. Konya'dan İstanbul'a geliyorum. Herkese iyi bayramlar dilerim. Yolda lütfen dikkatli olun. Eymen Bakırcı gönderdi. Teşekkür ederiz. Zeynep Balıkesir'den herkese iyi bayramlar. Eşim Yusuf ve kızım Ecrin'le dinliyoruz yolda. Bayramlaşma ziyaretlerine devam ediyoruz. Nice bayramlar hepimize mesajını gönderdi. İyi yolculuklar, iyi bayramlar size de. Gökhan ve Sevgi herkese iyi bayramlar. Kayseri'den selamlar diye gönderdiler. Ece Fransa'dan gönderiyor mesajı. Güzel ülkeme ve Barış ailesine Kurban Bayramı kutlu olsun tüm İslam alemi için. Ali, eşim Bahar ve kızım Nil'le herkesin bayramını kutluyoruz. Yolda dinliyoruz biz de. İyi yolculuklar size de. Bayramlaşma ziyaretleri trafiği bir tarafta devam ediyor. İyi yolculuklar trafikteki dinleyicilerimize ve ayrıca herkese iyi bayramlar. Bayramın 3. günü şarkıları devam ediyor. Birazdan birkaç mesaja daha yer vereceğiz. Gönderdiğiniz mesajlar için teşekkür ederiz ayrıca.

0: tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Baba.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Kral Pop Haber.
1: İyi bayramlar, Çağlar Demirdoker ben. Bugün 29 Mayıs Cuma günü gelişmeleriyle sizlerleyiz. Bayramın 3. günü aynı zamanda İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Bayrama denk gelen yıl dönümü dolayısıyla Megakent'te de pek çok farklı etkinlik.

0: düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da etkinliklere katıldı. Konuşmasında birlik beraberlik vurgusu yaptı. Cumhur İttifakı'yla yarınlara yürüyeceğiz dedi. Mutlak mutlan kararı sonrası CHP'de yaşananlar siyasetin gündeminde. Dikkatler yarın Ankara'da yapılacak buluşmalarda. Genel Başkan Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra genel merkezde olacak bayramlaşma programında konuşacak. Grup Başkanı Özel ise aynı saatlerde Ankara İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programında olacak. Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın drone saldırısında Vanuatu bayraklı bir Türk kargo gemisinin hasar aldığını duyurdu. Saldırıda 2 kişi yaralandı. Dışişlerinden vatandaşların durumunun takip edildiği açıklaması paylaşıldı. Ebola virüsü sebebiyle küresel alarm durumu sürüyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1000'e yaklaştı. Can kaybı 223'e yükseldi. Hatay'da acil servise giden bir hastanın doktorun yumruklu saldırısı sonucu görme kaybı yaşadığı iddia edildi. Doktor hakkında 2,5 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Akdeniz sahillerinde yuvalama sezonu açıldı. Deniz kaplumbağalarının yuvalama yaptığı İztuzu, Patara, Çıralı gibi kumsallara saat 20'den saat 8'e kadar giriş yasağı başladı. Ceza miktarı bu sene 699.245 lira olarak belirlendi. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bayramın son gününde de yağışlar yer yer devam edecek. Sıcaklıklar birkaç derece azalıyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 23, Ankara az bulutlu 20, İzmir ve Antalya az bulutlu 29, Bursa parçalı bulutlu 25 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella 2026 Dünya Kupası'ndaki hedefini açıkladı. İtalyan teknik direktör adım adım ilerlemeliyiz, önce gruptan çıkmalıyız dedi. Montella milli takım kampında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'nu dinlenme sürecinden sonra 7 Haziran'daki hazırlık maçına yetiştirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi. Domenico Tedesco Serie A yolunda 40 yaşındaki çalıştırıcı Bologna ile görüşüyor. 27 Nisan'da Fenerbahçe'deki görevine son verilen Tedesco imza atması halinde kariyerinde ilk kez İtalya'da görev yapacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final ikinci ayağı maçları bugün oynanacak. Türk Telekom'la Anadolu Efes saat 18'de, Safiport Erok Spor'la Fenerbahçe Beko'da saat 20.30'da karşılaşacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Bayramın 3. günü ülke geneli yağışlı. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Kurban Bayramı nedeniyle 30 Mayıs Cumartesi gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı.

Az önce Kral Pop Radyo WhatsApp hattımızı bayram mesajları için devreye almıştık. Gönderilen mesajlardan birkaç alternatif daha okuyalım. Antalya'dan Murat, Ankara'da ve Almanya'da bulunan Sönmez ailesine, akrabalarıma, büyüklerime iyi bayramlar. Murat Filiz Sönmez mesajı gönderdiler. İyi bayramlar. İstanbul'dan Dilek, Berlin'deki İlknur, Onur, Koray, Işıl, Banu, İsmail, İnci, Timur ve ismini sayamadığım tüm akrabalarımın bayramını kutluyorum. Herkese iyi bayramlar. Bodrum'dan Ezgi ve Bülent, İstanbul'daki ve Büyükada'daki tüm akrabalarımıza iyi bayramlar ve Yiğit ve Umut ailesi olarak herkese iyi bayramlar diye gönderdiler. Teşekkür ederiz. Betül İzmir'den selamlar. Malatya'daki aileme, tüm eş, dost, tanıyan, tanımayan herkese iyi bayramlar. İstanbul'dan Kadir, İstanbul'umuzun fethi ve Kurban Bayramımız kutlu olsun. Kadir Taş mesajı gönderen, teşekkür ediyoruz. Gönderdiğimiz tüm mesajlar için süremiz yettiğince yer vermeye gayret gösterdik.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
2: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

giriş hatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için

köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım.

0: katılım.com.tr'de Vakıf Katılım.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.

Kurban Bayramımızın 3. günü öğleden sonrası. Zaman akşama doğru ilerliyor. Bu güzel bayramı yaşarken, kutlarken bir tarafta da ülkemizin dört bir yanında güvenliğimizi sağlayan kahraman emniyet teşkilatımıza ve jandarmamıza hem teşekkür edelim hem bayramlarını kutlayalım. Ayrıca sağlık çalışanlarımız, onlar da şifa dağıtmak için görevleri başındalar ve tüm emekçilerimize de hem iyi bayramlar dileyelim, hem teşekkür edelim, hem kolaylıklar dileyelim. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da bazen özlediğimiz, bazen bugünlerin en sevilen şarkıları ve her an dinlemeyi en sevdiğimiz şarkılar tüm hızıyla devam ediyor. Ne san-

9 günlük bayram tatili süreci geçtiğimiz hafta başladı. Hafta sonuyla birlikte tabi bayramlaşma seremonisi tüm hızıyla devam ederken eve dönüş yolculuğu ya da uzun yol için hazırlık yapan dinleyicilerimize bayram öncesinde olduğu gibi tekrar hatırlatmak istiyorum. Lütfen trafikte her 2 saatte bir 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyelim. Emniyet kemerlerimizi takalım ve ayrıca hız limitlerine mutlaka uyalım. Gerçi geçtiğimiz hafta da yetkililerimiz açıklamalar yapmıştı. Trafik kontrollerinin sıklaştığıyla ilgili birçok bölgede kontroller tüm hızıyla devam ediyor.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
2: Total Enerji İstasyonu.

0: Kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
1: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında. Tıkla
2: gelsin. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Sağlam basacağım bu hayatta, sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa...
7: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
8: Domino severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino'sa gel al.
9: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
10: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
11: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
10: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

0: O anların dondurması Oando.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan

0: Mr. No, Dardanel güvencesiyle.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Bir tarafta İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü coşkusu, diğer tarafta Kurban Bayramımızın 3. gününün huzuru. Günün akşamına doğru ilerliyoruz. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben. Bugünkü yayınımızı tamamladık. Birazdan Bağcay harika sohbetiyle, şarkılarıyla, bayram şarkılarıyla Kral Pop Radyo'da olacak. Bugün için son kez herkese iyi bayramlar. Hoşçakalın.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta. Vava
0: Cars. Tek reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus Bay J'yi sunar.

akşamlar, iyi bayramlar Türkiye. Nasıl geçiyor tatiliniz bakalım? Aralık ayında ödediğiniz paranın karşılığını alabiliyor musunuz? Erken rezervasyon, oley! Erken rezervasyon bende yok. Programlarım hep günübirlik. Ekstra erteleme de yok. Hiçbir şeyi bugün ödemiyorsunuz. Programın bedava olduğunu da hatırlattık. Erken rezervasyon lafını sevmiyorum.

0: tebrik ediyorum.
1: Senin IQ'un Bayce.
0: Benim IQ'um karşımdaki kadının güzelliğine bağlı olarak 23 ile 3000 arasında gidip geliyor. Kadın çirkinleştikçe zekam düşüyor, güzelleştikçe yaratıcılığa yeni anlamlar katıyorum. Evet, zaten bu yüzden bütün çirkin kadınlar ay Bayce'ye mi yakışıklı adam ama tam bir salak diye bahseder benden. Ama problem değil, problem değil çünkü çirkinler cemiyeti arasında iyi ve saygın bir adım olsun falan gibi bir endişem yok. Aa, bir keresinde bir kıza şey dedim biliyor musun? Benimle birlikte olursan hamileliği üstlenip evladımızı 9 ay karnımda taşımaya hazırım. Bu arada hayatım erkeğim tabii ama sana olan aşkım o kadar büyük ki tıp dünyasını ayağa kaldırır, o biyolojik ezberleri bir saniyede bozarım, yeter ki bana bir şans ver diyorum. Evet. Ve size bir sır vereyim mi beyler? Kadınlar bazen o galerim var, müteahhitim gibi pahalı yalanları, kasıntı havaları değil. Bir erkeğin kendisi için ne kadar rezil edebileceğini kendini, o çaresizliğin samimiyetini görmek istiyor. Alırsın yani o telefon numarasını. Karşısındakini tavlamak için doğanın kanunlarına, bilime, tıbba bile kafa tutuyor değil mi? Hamile kalırım, ben senin yerine hamile kalacağım, yeter ki benimle ol. Ama aynı adam evlendikten 2 sene sonra karısı marketten 2 torba taşınacak mesela. Ya hanım belim ağrıyor, fıtığım var diye anında kıvranmaya başlıyor. Nerede o tıp dünyasını ayağa kaldıran, senin için hamile kalırım diyen fedakar çılgın adam? İlerleyen yıllarda 2 poşet dondurulmuş bezelye karşısında darmadağın oldu, gitti mi? Bitti. İşte kadın o 2 saniyede buharlaşan sahte kahramanlıklarınızı seviyor. Yoksa Süpermen olmadığınızı biliyor, merak etmeyin. Kadın erkek ilişkilerinde erkeğin düştüğü o çaresizlik anı gerçekten dünya tarihinin en büyük dramlarından bir tanesi. Karşısında hayran olduğu bir kadın varken mantık, akıl tamamen devre dışı kalıyor. Kendi doğrularından, karakterinden öyle bir taviz veriyor ki geride sadece o kadını kaybetmeme uğruna her şeyi kabullenmiş zavallı bir canlı kalıyor. Sözüm meclisten dışarı. Sizi tenzih ederim beyler ama gözlerinizin önünde ne dramlar ne trajediler yaşanmıştır ki. Düşünsenize o ilk buluşmada sırf hoş görünmek için her şeye evet diyen, kadının en sıkıcı hobilerine uymak için can atan o fedakar çılgın. Ne makrome mi? 3 yaşından beri en büyük hayalim bir makrome ustası olmak benim yahu. Gibi böyle hafızalarınızın alamayacağı kolpalar. İlişkiler ilerleyip evlilik kıvamına geldiğinde bambaşka birine dönüşüyor ama. Aynı adam evlendikten 2 sene sonra yine bambaşka bir insan. Öyle. İyi bayramlar. Bayce ben. Kral Pop Radyo'da size arkadaşlık etmek için burada canlı yayındayım. Siz tatil, ben çalışıyorum. Ve kendinizi daha da kötü hissedin diye bugün işçi tulumu giydim. Evet, elimde de bahçıvan eldiveni var. Ayrılmayın lütfen.

Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel.

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor 600 Lite, 256 GB akıllı telefon, Tekno Club'a özel 29.900.

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olur. Vakıf Katılım.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: iyi fiyata Migros'ta. 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize
1: iyi gelecek. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
2: ister ol. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: Tırno, Dardanel güvencesiyle.
1: Okul, sınav ve başarı için Arguit Focus yanınızda. Arguit Focus'la Bay J devam ediyor.
2: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için.

tatiller. Bayramda benim gibi çalışanlar için iyi hafta sonları diliyorum. Evet. Yani bence çocuklarla çıkılan kalabalık bir aile tatilinden daha iyi çalışmak bence. Vallahi züğürt tesellisi değil. Bildiğim yerden konuşuyorum. Ben de evlat büyüttüm. Yaşım artık o tür bir tatile uygun değil. Daha sakin bir hayat istiyorum kendime. Tabii şimdi geriye dönüp bakınca madem sakin bir hayat ve huzur istiyordum, neden üçüncü evliliğimi bir zırdeliyle yaptım değil mi? Ya işte sevgi böyle bir şey. Aşık oldum millet, aşık. Çok seviyorum kadını. O kadar ki başkasının dört yaramaz çocuğu ve sarsak ilgisiz anası babasıyla birlikte iki hafta tatile giderim gerekir. Onun için her şeyi yaparım. Ama denemesin beni bununla. Daha önce de boşandım, yine yapabilirim. Onun yerine ona bu akşam çok güzel bir yemek yapmaya karar verdim. Ucuzluk marketinde yarım ördek satmaya başladılar. Evet. Ve sakın nefretim ördeğe diye düşünmeyin. Öfkem 35 yıllık radyo sunucusunun ucuzluk marketinden ördek alıp evde gastronomik bir gerilla gibi mücadele vermesi. Anlatabiliyor muyum? Gastronomik gerilla. Yapay zekaya sordum, ördeği ördek yağında pişir dedi. Beni düşünsenize, ucuzluk marketinde ördeği bulmuşum. Bir de kasadaki kıza şey diyorum, affedersiniz ördek yağı hangi reyonda? Bir de havyar çeşitlerini göremedim, bulamadım. Garip, o çok acayip lezzeti olan adını ilk defa duyduğum gazlı içeceklerin oraya da baktım. Yoktu, yoktu. Tam şey modu benimki, hafta sonu hanımı Paris'e götüremedim. O zaman ucuzluk marketinden aldığım ördekle... Yarısı son elektrik kesintisi sırasında erimiş mum ışığında. Tam bir dram. Mutfakta önümde duran şey, Paris'teki Michelin yıldızlı bir restorandan gelmiş özel yetiştirilmiş ördek değil. Ucuzluk marketinin dondurucu reyonunda böyle son kullanma tarihine stratejik olarak tehlikeli bir yakınlıkta olan bir yarım bir ördek. Şimdi tarifin ilk maddesi, ördek butlarını tamamen ördek yağına gömün. Harika. İnternette biraz araştırdım. Bir kilo ördek yağı fiyatını gördüm. Ördeğin kendisi daha ucuzmuş. Evet. Bir kilo ördek yağı 5.000 lira. Ama karar verildi. Köprüler yakıldı. Evde mısır yağı var. Denedim bu arada ben bunu. Bir noktadan sonra yemek yapmıyorsun. Yatırım fonu yönetiyorsun. Yani bunu nasıl evimin bütçesine uygun bir şekilde konfit haline getirebilirim? Fransız şefi izliyorum. Videoda şöyle diyor. Ördek yağını cömertçe kullanın. Buyur. Karizmen cömertliği bırak. Yağın kapağını açarken muhasebecimi aradım önce ya. Sonra tarifi Türk usulüne çevirmeye başladım. Tamamen ördek yağına gömün kısmı. Elinizde ne yağ varsa ona gömün. Oldu. Aldığım ördekten somurduğum bir miktar ördek yağı, bir miktar zeytinyağı, biraz mısır yağı. Bir noktada araba motorundan yağ eksiltiyor olsa yani. Onu da değerlendirecek seviyeye geldim. Tarif artık Fransız mutfağından çıktı. Kıyamet sonrası acil durum mutfağına döndü. Ne varsa o. Şimdi güzel kısmı şu. Fransız şefler konfiti anlatırken hep yüzlerinde huzurlu bir ifade olur. Bu yemek yüzyıllardır aynı yöntemle hazırlanıyor. Benim yöntemim abi, umarım yangın çıkmaz, çok fazla çeşit yağ karıştırdım. Şansım varsa kellik ilacını keşfetmiş olabilirim. Ya şansım yoksa patlayacak. Neyse 3 saat sonra ördek çıktı. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Gerçekten mükemmel. O sırada hesap yaptım. Elektrik, yağ, baharat, ördek harcanan zaman. Sonuçta porsiyon başına maliyet yaklaşık olarak zor durumdaki küçük bir Balkan ülkesinin milli gelirine denk geldi. Ama yine de yedik. Çünkü insan bazen zengin gibi yaşamak istemiyor. Zenginmiş gibi yaşamak istiyor. Evet, zenginmiş gibi yemek yapmak istiyor. Sonra bulaşıkları yıkarken tekrar kendi ekonomik sınıfıma döndüm. Bulaşık makineniz yok mu Bahşe? Ya kanka, var olmasına da ördeğe bu kadar finansman gömünce insan ay sonuna kadar temkinli davranmaya çalışıyor. Şimdi her tencere için bir bulaşık makinesi çalıştıracak halimiz yok. Fransız şeflerin asla tadamayacağı bir lezzet söyleyeyim bu arada. Kalan ördekle ertesi gün şehriyeli pilav yaptım. Getoysa geto, varoşsa varoş, çatlasın tüm düşmanlar. Ben kendimi çok seviyorum. Kral Pop Radyo burası. Bayram akşamı Bay J yanınızda. Ayrılmayın lütfen.

İyi bayramlar, ne haber milletim? Adım Bayece, Kral Pop Radyo'da konuşuyorum. Ve bayağı bir zaman oldu, yani 8. yılım. Hala her ay maaş veriyorlar. Dünya ne acayip bir yer oldu ya. Ben bu zamanda şakacıya para vermezdim. En ucuz ne varsa onu alırdım. Hayır, değil ki beni de ihya ediyorlar. Şu sıralar karımın evet dediği her şeye banka hesabım hayır diyor. Vallahi ben ara zam yapmazlarsa program sürem beslenme yetersizliğinden 45 dakikaya düşebilir. Yani gücüm ona sana uyarmadı demeyin. Ya ben kıyameti bekliyorum. Etrafımdaki insanlar da çok karamsarsın. Çok karamsarsın Bahçe diyor. Tamam da kankalarım, kıymetlilerim. Kıyamet geliyor. Farkında değilseniz ayıktırayım müsaadeniz olursa. Yapay zeka işlerimizi elimizden alıyor. Dünya kalabalıklaşıyor. Bu yıl 95 milyon insan eklendi dünyaya. 90 milyon da bilgisayar satıldı. Android olmuşuz, haberimiz yok. Oysa ki acilen ihtiyacımız olan şey bilgisayar değil, daha fazla mercimek filan üretmek olmalı. İnanın bana, dijital kıyamet sonrası sadece çiftçiler ayakta kalacak. Ayaklarına kapanacağız. Çiftçi abi, çiftçi abi. Topraktan ChatGPT yapmayı öğret bize ne olursun. Yemeğini paylaşacak, az gelecek, parmağımızla tabakta tablet gibi büyütmeye çalışacağız. Bittik oğlum, bittik. Senin önerin ne Bahçe? Bence toprak alın ve sürmeyi öğrenin. Bu kadar, çok net yani. Besin değeri yüksek bir şeyler yetiştirin. Dana ekin, inek ekin, koyun ekin, tavuk ekin. Ha işte bu şaka olmamak için bir çabanız olsun. Bakın, evladıma bir tane apartman dairesi almıştım boşanırken annesinden. Şimdiki aklım olsa iki tarla bir de traktör alırdım. Ha, şimdi de alırım. Allah'ıma bir şükür buna gücüm var ama ev aldım. Artık çok şımartmak istemiyorum çocuğu. Ya kıyamette de artık idare eder. Bilmiyorum ne yapacaksa artık. Ya zaten dünya bu gidişatıyla o kadar uzun süre dayanmayacak gibi duruyor kardeşlerim. Evet, herkes yarın ne olacağını düşünmeden hesapsızca yaşıyor. Ama yarın bir gün o beklenen kıyamet koptuğunda, elektrikler tamamen kesilip market rafları boşaldığında ne yapacağız Allah aşkına? He? Ne yapacağız? Düşünsenize, su şebekeleri çökmüş. O çok güvendiğimiz bakkallar dükkanı kapatıp kaçmış. Bizim o mahalledeki süslü hanımlar, çıtkırıldım abiler, bahçedeki çamurlu su birikintisinden hayatta kalma formülü aramaya başlıyor. Ben ve benim neslimse hayatta kalırız. 1970'lerde Şişli'de büyüdüm ben. Yerden toprak yerdik biz. Evde musakka vardı, cacık vardı. Biz toprak yerdik. Sert yetiştirdik kendimizi. Sistem çöktüğü gün, o her gün kasım kasım kasılan insanların o yapay maskeleri 2 saniyede düşecek. Kanka, bugün altındaki arabayla cebindeki lüks harcamalarla hava atan o kibirli insanlar yarın bir gün açlık kapıya dayandığında ellerindeki o pahalı telefonları, ceketleri getirip mahalle bakkalına aman abi gözünü seveyim al şu markaları da bana oradan 2 somun ekmek bir dal pırasa, bir dal pırasa lütfen. 2 baş soğan için. Bizim karşı komşu geçen gelmiş bana diyor. Bence öyle bir şey olursa ben evdeki o lüks akvaryumun turuncu süs balıklarını cızbız yapar yerim. Bir iki hafta idare edeyim. Kardeşim dedim, o ufacık Japon balığıyla sen fazla 2 dakika hayatta kalırsın. 2. 3. dakikada açlıktan kendi parmaklarını kemirmeye başlarsın. İnsanoğlu tuhaf canlı. Sözüm meclisten dışarı. Yani teknolojide çağ atladık. Uydular fırlattık diye dünyaya nizam vermeye kalkıyor. Ama kıyamet ertesi iki odun parçasını birbirine sütüp ateş yakmayı bile beceremediği için çaresizlikten birbirini ezmeye başlayan garip bir kalabalık var şu anda dünyada. Hani nerede o her gün televizyonlarda ahkam kesen, dünyayı ben yönetiyorum diyen o dünyayı yöneten 5 aile? 2 gün susuz kalınca mahalledeki emektar... Ponçik gibi yüreğim var.

0: Focus yanınızda. Arjivit Focus'ta Bay J devam edecek.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
3: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
4: Gelsin mi? Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında. Tıkla gelsin.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

Da hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş Yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Yapı Kredi World'lular.

0: da kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle...

0: showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
6: Tahsildaroğlu benim peynirim. Top, top, kral top.
7: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam ediyor.

Ama burası Kral Pop Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Yani tam olarak olmanız gereken yerdesiniz kardeşlerim. Mikrofonun başında emektar, her zaman içinizden dışarı doğru gelen ses ben Bayece. Hepinize neşeli, feci güzel bayram günleri diliyorum. Biliyorum direkt konuya pat diye girmek benim pek tarzım değil. Önce şöyle bir dost meclisinde iki lafın belini kıralım derim. Havayı bir yumuşatalım, ondan sonra mevzuya pürüzsüzce akarız. Bazı bağımlı dinleyicilerim bana her gün bu mikrofonda bu yüksek performansa nasıl ulaştığımı soruyorlar. Ya güzel kardeşim, şimdi kafasının içi bilgi eksikliği yüzünden soru işaretleriyle dolu olanlar için eski bir atasözümüz vardır. İşleyen göbek deliği pamuk tutmaz diye. Ve benim hayattaki en önemli prensiplerimden biri, çok zorunlu kalmadıkça hayatta frene basmam. Bu şekilde çocuk sahibi oldum. Tabii şirketten iyi para kazanıyor olmamın da bu enerjide etkisi büyük. Yani genelde maaşımdan şikayet ediyorum ama çok şükür yani yaşamama yetiyor. Bazen ters tarafımdan kalkıp banka hesabımdaki maaşımı hatırlayınca birdenbire kendime geliyorum. Yüzüm gülüyor vallahi. Evet. Şimdi sorabilirsiniz. Hani bazı anonslarında paranın maddiyatın önemsizliğinden bahsediyordum Bayce. Doğru. Para bence de önemsiz kardeş. Ama lanet ol, nereye gidersen peşimden geliyor. Kaçamıyorum bir türlü. Git. Hayır. Seni istiyorum. Sen de beni istiyorsun diye. Eski Türk filmlerindeki Coşkun karakteri gibi resmen ya. Kral Pop Radyo'da Bayce'nin şovu. Sizden ricam, beni diğer akşam şovlarıyla sakın karşılaştırmayın. Tamamen vakit kaybı. Evet, söyleyeyim bak, akşam trafiğinde 30 bin lira kazanan bir amatör mü dinlemeyi istersiniz? Yoksa bu işten ne bileyim 350 bin lira kazanan bir ustayı mı? Değil mi? Adam orada bisikletinin lastiğini el pompasıyla şişirmeye çalışırken ben yanından son model elektrikli aracımla 300 kilovatlık... Elektrikli araçları hiç bilmiyorum. 300 çok az değil mi? Kim tutar beni? Benden yine araba arkası yazıları istiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, bu her gün öyle pat diye uydurabileceğim bir şey... Neyse durun, aklımda kalan birkaç tane var mahalleden, sayayım size. Zengin sen bekarım. Çok güzel bir sticker bu. Kızılderililerde kötü avcıya verilen ad. Vejetaryen. Bir kadının arabasında gördüm. Tripteyim, aşk nefret ilişkisi yaşayacak erkek arkadaş arıyorum. Şu sonuncusu da hoşuma gitti. Diğer sevgilim yıkılıyor şu an sinirden. Bu sisteme, yani ben bu sistemi sonuna kadar protesto. Geçenlerde gazetede okudum. Dünyada çok tuhaf ilişkiler var. Bir adamın eski karısı, adamın gözü gibi baktığı o koskoca keman koleksiyonunu parçalamış. Japonya'da tutuklamışlar kadını. Çünkü adam iş seyahatindeyken atölyesine gizlice girip adamın tam 54 parçalık keman koleksiyonunu parça pinçik etmiş. Olay geçmişte olmuş ama koleksiyonun içinde meşhur tarihi antika bir keman da varmış. Tam bir 1,5 milyon dolar değerindeymiş ya. Adam profesyonel keman yapımcısı ve tamircisiymiş. 62 yaşında. Eski eşi ise 34 yaşında. Evi bastığı ve zarar verdiği için mahkeme tarafından hüküm giymiş. İş seyahatinden dönmüş adam. Yıkılmış tabii. Ben bu kemanları tamir etmeye başladım ama muhtemelen ömrüm yetmeyecek bunları düzeltmeye diye ağlıyor adamcağız. Kadın da dünyaca ünlü bir keman virtüözüymüş bu arada. Ya ben kendi adıma düşündüm. Bayağı kas gücü ister be kardeş. Ben ya o 54 tane odun parçasını tek başıma zor parçalarım. Bu kadın... neyse bari tellere bir şey olmadı diyelim. Ya biliyorsunuz artık teller ateş pahası. Hepsi ithal geliyor. Neyse. Siz olun. Bayram sonrası bu trafikte evdeki hanımlarla tartışıp elinizdeki emektar eşyalardan olmayın. Değil mi? Ben bu antika krizlerinden sıkıldım. Frekansı tamamen kendi pürüzsüz ritmine bırakıp aranızdan çekiliyorum. Hayırlı bayramlar, ayrılmayın. Birazdan tekrar beraberiz. Kral Pop Radyo.

0: Tek reklam.
1: Vanon seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Ya millet, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü mü? Evet, geldi. Cuma bereketiyle birleşti. Ama şu memleketin yollarındaki o bitmek bilmeyen çileli kalabalık hala bayramın ilk günkü heyecanıyla aynen devam ediyor. He. Valla koltukta oturmaktan her tarafıma kramplar girdi resmen. Keşke siz de böyle bir meslek bulsaydınız. Şu anda trafikte olmayacaktınız. Anneanneciğim, gelmeyi çok isterdim ama yayınım var.

gerekiyor. Hatta iddia ediyorlar ki eğer her gün düzenli olarak spor yapmaya devam ederseniz, yolda bir kamyon size çarpıp öldürdüğünde sağlığınız feci iyi durumda olacakmış. Kral Pop Radyo. Türünün tek örneği bu. Ay, iyi anlamda söylemiyorum illa ki. Yani sadece piyasada benzeri yok anlamında söyledim. Hemen şımartmayayım kendimi. Anladın mı? Yani benzeri yok. Yani böyle bir program dinlemek istiyorsanız bu var. Zaman ayaklarımızın altından su gibi akıp gidiyor hayatlarımızın altından. Sevgili dinleyici ama siz buna aldırmayın. Yoksa günleri saya saya durursanız hayatta aslında o koşturmaca dışında başka hiçbir şey yapmadığınızı fark edip çok dertlenirsiniz. Ben bu hayatı içinde sonsuz miktarda kek kalıbı olan büyük bir fırın gibi görüyorum. İnsanları da unu elenmiş yumuşak bir hamur. Evet. Herkes bir kalıbın içine düşüyor ve mecburen değişik bir şekil alıyor bu dünyada. Sonra hayat hepimizi bir güzel yiyip bitiriyor. Kek çok güzel olmuş. Ve bu işin en sevmediğim kısmı da ne biliyor musun? Hayır, hayatın bizi yemesi değil. Bizi sindirip dışarı çıkarması. O çaresizlik kısmı korkunç bir şey. Evet. Diye. Sizlere hayatla ilgili bildiğim ve inandığım daha manyakça şeyleri anlatabilirim aslında. Ancak bayramın 3. günü akşam trafiğinde bunu gerçekten isteyip istemediğinizden siz bir emin olun. Bana Instagram'dan mesaj yazın. Eğer yollarda çok yorucu bir süreç dönüyorsa size şöyle bir mahalle tavsiyesinde bulunacağım. O trafik canavarının ruhunuzu ele geçirmeye başladığını fark ettiniz. Hemen derin bir nefes almaya çalışın. Şaka. Sakinleşmek için öyle her şeye inanmayın. Gözünüzü falan kapatmayın yolda. Ben hep öyle yaparım. Bir gün gelin de size şu hayatta dürüst olmanın, maskesiz yaşamanın asıl formülünü anlatayım. Geçen bir gazete haberi gördüm. Kuzey Kore'de. Bir şey oluyor mu diye merak ediyorsunuz. Vallahi fuar yapılmış. Araştırmacılar gururla tanıtmış. Bir diş macunu icat etme. İçinde geleneksel 10 farklı bitki varmış. Diş taşını, diş plaklarını anında yok ediyormuş. Diş eti hastalıklarına sebep olan mikropları kökten öldürüyor. Dahası saç derisine sürdüğünüz zaman egzamayı bitiriyor. Sinek ısırığına ve yanıklara iyi geliyor. Bitmedi. Basura iyi geliyor. Hem de o bölgenin ayrıca nane gibi ferah kokmasını da sağlıyor. Yalan yok. Açıp bakabilirsiniz haberlerde. Peki bu macunu bu kadar güçlü ve etkili yapan asıl gizli malzeme neymiş? Sıkı durun. Plütonyum. Tabii ki mucidi bizzat yüce liderleri Kim Jong-il. Un. Kuzey Korelilerin dişlerinde niye hiç plak ve diş taşı oluşmuyor? Yemek yok. Ülkede yemek yiyecek yemek yok. Gerçi bu macunu yapmak için soyu tükenmekte olan 10 farklı hayvan telef olmuş. Ama o ferahlık için değer mi? Bence değer. Ne diyeyim? Yani yakında kıyamet koptuğunda hepimiz gitmeyecek miyiz tek seferde? Peki dinleyiciler. Bayramın 3. günü bu temiz frekansta kalmanın keyfini sürün. Ben nezaket kurallarını fırlatıyorum. Ve plütonyumdan arınmış müzik direktörüm çalsın biz oynayalım diyorum. Ayrıma derim ve dünyanın en depresif şarkısı girer. Oynamak yerine ağlamaya başlarız. Bunları yazıyorum bir yere Neslihan. Gözüm üstünde Neslihan. Neslihan Ayar. Soyadı da var.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Bay J devam edecek.
1: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank, daima seninle.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve milangaz.com.tr'de.
3: Alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Domino severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Migros hepimize iyi gelecek.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne ister, ister ol.
7: Şimdi siparişini tıkla gelsin gel al.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
2: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
3: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
2: Bravo Vodafone.
4: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam ediyor.

saatlerde buluşan emektar Bay J. Karşınızdayım milletim, yanınızdayım daha çok. Aslında bazen zaman zaman hepimiz şu koca dünyada birileri tarafından görmezden geliniyormuşuz hissine kapılıyoruz, değil mi? Aslında hiç öyle değil. Değil. Siz farkında bile değilken sizin için endişelenen ve sizi düşünen o kadar çok kişi var ki inanamazsınız. Ben değil, ben düşünmüyorum. Sizi düşünmüyorum, yok. Yani bir kısmınızı belki. Şimdi güzel kadınları ister istemez. İster istemez. Çünkü her erkeğin bir hobisi olması gerekiyor o açıdan. Yani bu arada yalvarıyorum, sarışın seviyorum diye saçınızı boyatıp yanıma gelmeyin, olur mu? Yani ben sarışın seviyorum, sizi değil. Anya. Hani dersiniz ki ya bu adam beni seviyor, bu kadar sarışınlardan hoşlandığını da biliyorum. E bari boyatayım saçımı, ıska, ıska. Iskaladınız ya. Görmezden gelinmek antipatik bir şey. Kimse görmezden gelinmekten hoşlanmıyor arkada. Geçen gün yolda giderken bir durum gördüm. Sanki bir ara fazla kilosu olan ama uzun vadede hiçbir amacı ve hayali kalmamış birini gördüm gibi. Aman boş ver. En kötü ihtimal 40'larında bir erkektir. İdare eder kendini her türlü. Hindistan polisi çok ilginç bir olay anlatıyor. Bir adam muhtemelen öldürdüğü sanılan bir adamın kellesiyle polis merkezinden içeri girmiş, teslim olmuş. Her mesleğin zorlu anları var. Polislik diye o gün, hayır polisin değil. Bu adamın avukatı. Şimdi savunma avukatında, çünkü mahkemede hakim karşısına çıkıyor savunmasını ve sayın jüri müvekkilimin elinde bir adamın kafasıyla polis merkezinden içeri girmesi. Ayrıca her tarafının kanlı, adamın kanıyla kaplı olması ve 100 metre ötede bulunan bıçakta sadece ve sadece onun parmak izleri olması müvekkilimin suçlu olduğunu göstermez deyip çarpılıyor. Üstelik kellenin karısının sevgilisine ait olması da bir şey değiştirmez. Ayrıca olaya bizzat tanık olmuş 420 kişinin... Hindistan kalabalık ya. Yani o şahit olmuş 420 kişinin akli ehliyetinin yerinde olduğuna belli sayın hakim. Meslek aşkı, meslek aşkı bu. Cuma günü ve bayramda trafik çok zalim, gaddar filan ama etrafınızdaki insanlara daha anlayışlı olmanızı rica ediyorum. Kavga etmektense kulaklarınızı biraz kapatın gitsin diyor. Evet. Akşam herkes yorgun. Ben gerçekten bugün bu sabah alışverişe gittim. Eve gelirken önümde bir araba durdu. Işıkların yanmasını bekliyoruz. Kırmızı yanıyor. Arabasının arkasında da bir çıkartma var. Sevgiye ve barışa inanıyorsan kornaya bas. Ben de bastım diye. Adam penceresinden çıktı bağırıyor. Kırmızı yanıyor, kör müsün? Seni gidi manyak. Olsun dedim. Bugün de böyle.

akşamlar sevgili dinleyiciler. Mikrofon başında ben Bayce. Burası Kral Pop Radyo. 29 Mayıs 2026 Cuma akşamında Kurban Bayramı'nın biraz artık pestilimizin çıktığı, akraba ziyaretlerinden helak olduğumuz 3. gününde yine beraberiz. Umarım hepiniz harika bir bayram geçiriyorsunuzdur. Valla millet, sevgili dostlar, ben şu an kendi adıma o kadar yoruldum, o kadar bittim ki. Şu an mikrofon başında kelimeleri nasıl yan yana getirip konuştuğuma ben bile inanamıyorum. Çünkü arkadaşlarımın hepsi normal işlerde çalıştıkları için geceleri dışarı çıkıyorlar. Ve beni almadan da hiçbir yere gitmiyorlar. Ben çalışmaya da devam ediyorum. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Nasıl getiriyorum, nasıl konuşuyorum ben bile inanamıyorum. Ama tam yayına girmeden önce cep telefonumdan, mobil bankacılıktan maaşımı görüyorum. Şöyle bir bakıyorum. Ha, ondan konuşuyorum diye. Ben açıkçası bordromu sürekli yanımda taşıyorum. Çünkü ne zaman hayata karşı bir bitkinlik hissettim. Bu dünyada bir şeyleri gerçekten becerebildiğin tek resmi ispat bu ıslak imzalı kağıt bordrom. Çünkü dönüp arkaya bakıyorum. Evliliği beceremedim. Kadınlarla o dengeyi tutturup ilişkileri de yürütmeyi hiç beceremedim. Evlendikten sonra hiçbir ilişkiyi beceremedim. Doğal olarak. Evli olmamın payı büyüktü bunda ama konumuz o değil. Şu an bu radyo programı olmasa valla en fazla 12 saat içinde kendimi bu piyasadan siler, buraları terk ederim. Gerçekten. Neden 12 saat Bayce? Çünkü şu bayram gününde tanıdığım tanımadığım herkesle tek tek vedalaşmak, bayramlaşmak o kadar sürer. Yani İtalya'da yaşayan adını bile unuttuğum akrabalarım dahil herkesi tek tek aradan çıkarmacık. Yani hisseye girdiniz mi Roberto dayı? Hisseye girdiniz mi? Tüm bu ilişkilerdeki beceriksizliklerimin sebebini neye bağlıyorum biliyor musunuz? Annem, ben ilkokul 3. sınıftayken bir gün evde saçlarıma perma yaptı. Altıma da turkuaz renkli parlak kadife pantolon giydirip okula yoldu. Hayatım aslında şu anda o günlerin intikamını almak istediğim şeylerle dolu. Ama bende öyle bir üşengeçlik var ki anlatamam. Şöyle bir düşün, kafanızda perma saç, üzerinizde parıl parıl parlayan turkuaz kadife pantolon varken dünyada piyasalar mı alt üst olmuş? İşler kesat mı gitmiş? Kıyamet mi kopuyor? İnsanlar birbirini mi kırıp geçiyor? Umurunuzda olur mu? Asla. Dünyanın derdi biter. Sizin tek endişeniz yürürken bacak aranızdan çıkan hışırtı sesi ve kendiniz olursunuz. Eğer bu bayram gününde etrafta dönen olaylar, akraba dertleri huzursuz ediyorsa, uykunuzu kaçırıyorsa tavsiye şu, gidin kendinize kafadan bir perma yaptırın bir kere, tamam mı? Saçınız kaldıysa. Altınıza da o kadife turkuaz pantolonu çekip meydanda tur atın. Bak, tek konsantrasyonunuz kendi durumunuz olacak. Sadece sizin değil, insanlara da faydanız olacak. Herkesin tek konsantrasyonu siz olacaksınız. Dert kalmayacak. Geçen bayram pazarında öyle kendi kendime manyak gibi eğleniyorum. Kızım biri geldi yanıma. Ya Bayce, dünya bu haldeyken, herkes kara kara düşünürken senin bu kadar mutlu olduğuna inanamıyorum. Herhalde sen bir hayal dünyasında falan yaşıyorsun. Çünkü asla güvende olamazsın Bayce bu ortaya. Ben durdum, yüzüne baktım. Bence asla sen bir hayal dünyasında yaşıyorsun. Çünkü üzerindeki o dar bluz sana iki beden küçük. Üst düğmelerden biri. O kadar gerildi ki birazdan saatte 120 kilometre hızla yerinden kopup burnumun üstünü yaralayabilir. Sen hala bana dünyadan, gerçek dünyadan bahsediyorsun. Hayal kuruyorsun. Zaten bugünlerde sokaktan birilerine denk gelip nasılsın diye sorduğunda iyidir Allah'a şükür her şey yolunda diyorsun yine de, yani kolpa mıdır değil midir belli değil. Çünkü insanların %90'ı zor durumda. Herkes bir borç harç içinde koşuşturuyor. Birine çıkıp ben çok iyiyim sağ ol dediğiniz zaman ne oluyor, nefret topluyorsunuz. Yani bunu söylemeye gerek var mı? İnsan doğası işte, kuyunun dibine doğru düşerken ister ki herkes kendisiyle birlikte aşağı gelsin. Ama tam tersi, işleriniz tıkırında ve iyi durumdaysanız kimsenin size bulaşmasını, huzurunuzu kaçırmasını istemezsiniz. Siz insanlar, biz insanlar, siz insanlar. Evet. Ben istisnayım. İstisnalarda kaideyi bozmaz. Ama neyse ki Kral Pop Radyo var. Burada toplanıp her şeye rağmen birlikte gülüyoruz, eğleniyoruz, müzik dinliyoruz. Bayşe, ben bayram ziyaretlerinde düğmelere ve kavurma porsiyonlarına dikkat edin. Kulaklarınız bende kalsın, ayrılmayın.

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam edecek.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka.

0: Koçak. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
1: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: o. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi
5: sigorta. Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
6: gelecek. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
11: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Çok uykuna getirir, bir mutluluk,
13: bir mutluluk, bir mutluluk getirir. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
14: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
15: Sağlamsa Lassa.
16: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy Iconix pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
17: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
18: Migros Yemek.
17: Migros uygulamasında.
19: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
20: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.

0: Çay makinesi deyince vatan.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve milangaz.com.tr'de.
2: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında. Tıkla gelsin. Pop,
3: pop, kral pop. Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam ediyor.

Selam millet, ne habersiniz? Mikrofon başında ben Bahçe, burası Kral Pop Radyo. Haftayı kapatıyoruz. Ama size bir itirafta bulunayım. Ben artık tümden çalışmak istemiyorum. Haftayı kapatmak değil, tümden. Yani belki günde sadece ne bileyim 2 saat yapabileceğim bir iş bulursam. Ha, siz şimdi diyorsunuz ki Bahçe, bu radyo şovu zaten günde 2 saat. Biliyorum, farkındayım. Farkındayım, biliyorum. Bu iş bana çalıştığım süreye göre fazla para kazandırıyor. Ama ben bütün bu parayla, bu finansal döngüyle uğraşamıyorum. Gerçekten çok yorucu. Kendime daha küçük, daha sakin bir hayat istiyorum. Bu gerçekten çok yorucu. Her ay tam 37 kalem farklı ödeme yapmam gerekiyor. Fatura, vergi, aidat falan derken ben bunun en fazla 7 kalem olmasını istiyorum. Ama bunu nasıl yapacağım da bir türlü bulamıyorum. Hani böyle benim gibi adamları kolayca yoldan çıkaran, aklını başından alan, böyle güzel gösterişli, havalı, heyecanlı, zengin kadınlar vardır ya. Var mıdır? Gerçekten var mıdır? İşte beni şu anki hayatımdan yoldan çıkartmak için bir kadının deniz kenarında küçük bir kulübesi olması ve ne bileyim 30'lu yaşlarında olması fazlasıyla yeterli. Bir de 60 kilonun altında kalabildiyse var ya, babasının fabrikası da varsa hey hey. Ve çok çok çok çok güzel 4 tane de arkadaşı varsa. Bu yorucu hayatımdan, tereyağından kıl şeker gibi çıkıp onun hayatına girmem için bu saydığım özelliklerden biri tek başına yeterli. Kulübede aşık oldum ben zaten. Adaylar arasında ne bileyim bir hastalığı olmazsa sevinirim. Böyle ciddi immün sistem falan, böyle AIDS mate. AIDS'i olmayanlar benim için direkt artı puan. Yani dünyada 48 milyon kişi de var. Durumu toparlamamız gerekirse deniz kenarında küçük bir kulübesi olan genç, güzel, zengin, yani canımız her sıkıldığında anında Zanzibar'a taşınabileceğimiz kadar varlıklı, güzel, genç ve bunları bir daha tekrar etmek istedim unutulmasın diye. Tabii şart değil ama sadece artı puan anlamında AIDS'li olmayan bir kızla dünyanın her yerine giderim gibi geliyor. Çünkü ben büyük problemleri çözemiyorum millet. Ben bir sanatçıyım. Bazen şarkı söylerim, bazen şakalar yaparım. Ben bir sanatçıyım. Bana düşünmek için küçük problemler ve bol zaman lazım. Yani günlük hayatımda o kadar çok ufak tefek problemle uğraşıyorum ki. Ya şu cuma gününü getirip bu radyo programını hazırlamayı becerebiliyor olmam bile mucize olarak kabul edilmeli. Samimi söylüyorum. Dünyanın o büyük ekonomik, politik, küresel sorunları bir kere bana çok fazla geliyor. Gazetelerin, televizyonların olmadığı, bu bozuk ve yorucu sistemin bir parçası olmayacağım. Tekrar hatırlatayım mı? Çok güzel, zengin. Yani canımız her sıkıldığında Zanzibar'a tatile gidebileceğim. Bam! Geçen aylarda İngiltere'ye gittim. Londra'da havaalanında indim. Hemen oradaki döviz bürosuna gittim. Gittim çünkü benim o dahi asistanı bana sterlin almak yerine yanlışlıkla dolar almış. Neyse, cebimden 100 dolar çıkarttım. Gişedeki memura uzattım. Bana bunun karşılığında sterlin verir misiniz dedim. Memur yüzüme bakıp gülmeye başladı. Kusura bakmayın beyefendi. Bozduğumuz yok. Siz bunu yine şehir merkezinde bozdurun. Okey. Koskoca Londra havaalanında 100 dolara bozuk yok diyor. Şaka yapayım. Aslında herkes ekonomik krizde. Sadece biz değiliz. Ama insanın kendi durumu kötü olunca sadece kendi cüzdanına konsantre oluyor. Bu yüzden dışarıdaki büyük resmi bir türlü göremiyoruz, değil mi? Peki, birinci kalite radyo programcılığına katlandığınız için teşekkür ederim. Dinlediğiniz program Kral Pop Radyo'nun en iddialı yapımlarından Bay J Show olup tamamen benim tarafından hazırlanıp sunulmakta ve getirilerinden radyomuz bütçesi son kuruşuna kadar faydalanmaktadır. Bugünlük de bu kadar. Millet, Kurban Bayramı'nın tadını çıkarın. Pazartesi aynı saatte görüşeceğiz. Bye!

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşyalar.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: No, size inanmanız olur.
2: ...112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
6: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
7: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
8: Kral Pop Radyo'yu dünyanın her yerinden, kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Blok 3, La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
6: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
5: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.